Çekilen avcılar canım gün olur geçer. Sabret günün bir gün olur, bu hasret biter. Çekilen avcılar canım gün olur geçer. Of, of.

Çekilen avcılar canım gün olur geçer. Sabret günün bir gün olur, bu hasret biter. Çekilen avcılar canım gün olur geçer. Of, of.